0: Tabii.
1: Sonra dönüyor.
2: Tamam şu an. Tamam sen de sen de kendin.
1: Evet.